0: mahoro
1: mahoro muri bande muherereye
0: iko birire bonki musanza kate pituli zakayarba ku bukikira abo kutna bose
1: ego
0: ama mu jamu wanje mira bakabiyora